Yani. Ne olabilir ya, ne olacak ya, bir yönetim. Neyse, konuyu da konuşayım biraz. I'll call back.